gibi geçtim acılarda. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

Dertler dönmüş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil. Aşk duyduk hepsi gençken. Bol koymazsan resmileşeceğim bram. Acımasız yaşam yeterince büyüdük. Heveslen vazgeçe kadar. Baktım at babadan.

yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özlemin.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: BFM reklam. Reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 3 Haziran çarşamba sabahında 7.18'i gösteriyor saatler. Güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gün olsun hepimiz için. Sabah haberlerinde güne her zamanki gibi güzel şarkılarla başladık. Bakalım günün hava durumu çarşamba için bize ne diyor az sonra.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Küpe FM reklam.

Çarşambanın havasına baktığımız zaman önce şunu söyleyelim. Edirne ve Kırklareli çevresinde henüz evden çıkmadıysanız kapı pencereyi kapatmakta fayda var. Çünkü öğle saatlerinden sonra ve özellikle akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Trakya'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu, hava sıcaklığı 28-29 derece.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Sabah haberlerinden bir kez daha günaydın sizlere. Bir bölge haberiyle, Silivri'den bir haberle devam edelim. Silivri Belediyesi'nin eski başkanı, İstanbul MHP İl Başkanı Volkan Yılmaz, muhtar buluşmalarının ilkini bugün Silivri'de startını vererek başlatıyor. Silivrili muhtarlarla Silivri'de bir restoranda bir araya gelecek kahvaltı buluşmasında ve muhtarların taleplerini dinleyecek MHP İstanbul İl Başkanı ve Silivri eski belediye başkanı Volkan Yılmaz. Duyurmuş olalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evet, boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 3 Haziran çarşamba sabahında 8.03 dakika geçiyor saatler. Aşkın Nur Yengi'nin yıllar içerisinden süzülüp gelen, dinleyen birçok insanın da eminim ki en azından nakarat kısmını ezbere bildiği, eşlik ettiği şahane bir şarkıyla açtık yeni saatimizi. Günaydın. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Planladığımız işler bir çırpıda hallolur diye umuyorum. Günün hava durumuna bakalım hemen. Trakya'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ve özellikle akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli çevreleri dikkat. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Trakya'da sıcaklıklar bugün 28-29 derece dolaylarında.

Hava durumunun detaylarını aktardık az önce ama tabii Haziran'ın gelmesiyle, havaların da ısınmasıyla beraber deniz suyu sıcaklıkları da girilebilir seviyelere geldi. Özellikle hafta sonu herkesin sezonu açabilecek hava ve deniz şartları olacak, hatırlatalım. Marmara Denizi'nde Saros'u saymayalım, oranın suyu her zaman daha serin oluyor. Marmara Denizi'nde sıcaklıklar bizim bu sahil kıyılarında 22-23 derece.

0: Kartlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Milli takım oyuncularımız Dünya Kupası için Amerika'ya ulaştılar. Amerika'ya giderken kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatılmış konvoyla uğurladık millilerimizi. Tabii o görüntüler şahaneydi. Bizlerin böyle heyecanlanması, böyle güzel duygular hissetmesi normal ama bütün dünyada ilgiyle takip etti o yüzlerce araçtan oluşan Türk bayraklarıyla donatılmış konvoyla milli takımımızı uğurlamamızı.

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Buna söylenecek artık kelime yok. Biliyorsunuz dün aktarmıştık, İstanbul'da bazı kafeler bundan böyle özellikle hafta sonları ücretsiz olarak internet erişimini kapatıyorlar. Yani oturuyorlar kafede diyor, bir tane bir çay alıyor, bir tane bir kahve alıyor. Saatler boyunca oturuyorlar. İnternetten faydalanarak orada ya çalışıyorlar ya da işte internette dolaşıyorlar. Dolayısıyla yeni bir takım şeyler istiyorlar, işte iki saatte bir sipariş vermek ya da internet parası almak gibi. Bunu aktarmıştık sizlere. Yeni haber Alanya'dan geldi. Alanya'da bir işletme müşterilerine yönelik bir uygulama başlatmış ve sosyal medyada duyulunca da tabii tepki gecikmemiş. Kasaya konulan uyarıda müşterilere şunu söylüyor işletme. Mesela bir içecek istiyorsunuz. Bubble tea pek meşhur ya bu sıralarda, böyle içinde baloncuklar olan içecekler. Ya da işte bir kola istiyorsunuz mesela. Eğer buzlu olsun diyorsanız buzlu içeceklere 20 lira ek ücret alınacağını hatırlatıyor müşterilere. İşletme de bu farkı daha fazla ürün kullanılmasını gerekçe göstererek istiyor. Tabii sosyal medyada da tartışmalar hemen başladı. Siz ne diyorsunuz? Mesela bir yerde içecek istediğiniz, buzlu olsun dediniz, buz koyarsak 20 lira fark ödersiniz dediklerinde size, eğer böyle bir şey derlerse sizin tepkiniz ne olurdu?

Tabii birçok insan aslında fiyat algısını yitirmiş durumda. Mesela geçenlerde bir tane haber vardı. İstanbul'da bir AVM'de bir vatandaş 3 top dondurma alıyor. Dondurmaya 840 lira para ödüyor. Ve tabii hayretler içerisinde ben ödemem. Diyelim ki siparişi verdim, hazırladı 3 top dondurmayı, verdi elime. Ne kadar dedim, 840 lira dediğinde alır onu iade ederdim. Vermezdim o parayı ama bu vatandaş vermiş, sonra da sosyal medyada isyan etmiş. Bunun adı enflasyon değil, kazıklanma diye.

0: FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 96 21.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den tam HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Yeni saatimize güzel bir Berkay şarkısıyla ulaşırken hatırlatalım. Yeni saatimizin hemen ardından bir konuğumuz olacak. Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı, aynı zamanda doktor öğretim üyesi Ayşe Tanşu konuğumuz olacak. Ayşe Hoca'yla yaklaşan sınav sonrasındaki tercih döneminde adaylara kılavuz olacak. Onları aydınlatacak. Belki de onların kararlarını vermelerinde etkili olacak. Çok aydınlatıcı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdiden hatırlatayım, bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Hafta ortasından 3 Haziran Çarşamba sabahından bir kez daha günaydın herkese. Saatler 9'u 7 dakika geçiyor. Tatlı tatlı melodilerle güne başladık ve devam ediyoruz. Biraz sonra da vereceğimiz kısa bir reklam arasının ardından bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Tanşu konuğumuz olacak. Ayşe Hoca'yla yaklaşan üniversite seçme sınavı sonrasındaki tercih döneminde adaylara kılavuz olacak çok önemli bilgiler vereceğimiz bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var ve bu sohbete sizlerin de dahil olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü biraz sonra yapacağımız sohbetteki bilgiler özellikle önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek ve sonrasında da tercih döneminde nereyi tercih edeyim diye düşünecek olan hem aileleri ama özellikle de gençleri, adayları çok yakından ilgilendiriyor. Rumeli Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Ayşe Tanşu stüdyomuzda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı. Ayşe Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın Turhan Bey, hoş bulduk.
0: Sizi stüdyomuzda bir kez daha ağırladığımız için memnunuz. Sizinle sohbet etmeyi seviyoruz. Dinleyicilerim de bu sohbetten önemli kendilerine çıkarımlar yapıyorlar. Geçen yılki sohbetimizden biliyorum. İyi ki geldiniz, sağ olun, var olun.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Böylesine önemli bir konuda gençlerimize ve ailelerine seslenme fırsatı bulmak benim için gerçekten çok kıymetli. Bu programda meslek seçimi sürecindeki öğrencilerimize yol göstermesi aileler için de faydalı ve aydınlatıcı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir verimli bir sohbet olacak.
0: Biz öyle olacağını zaten biliyoruz hocam. Hiç merak etmeyin siz. Hemen süremizi iyi değerlendirelim. Sohbetimize başlayalım. Siz Sağlık Bilimleri Fakültesindesiniz. Hemşirelik Bölüm Başkanısınız. Tabii sağlık dediğimiz zaman akan sular duruyor. Özellikle biz çabuk unutuyoruz insanoğlu olarak ama şu geçmişte yaşadığımız pandemi şimdi tekrar konuşulmaya başladı. Yok hantavirüsü, yok bilmem ne vesaire vesaire. Başımıza gelmeden de bazı şeylerden ders almıyoruz. Onun için sağlık önemli. Sağlık bilimleri önemli. Hemşirelik de bu sağlık sektörü içerisinde en önemli sac ayaklarından bir tanesi. Hemşirelik bölümü tam olarak nasıl bir eğitim sunuyor hocam? Öğrencileri nasıl bir süreç bekliyor bu bölüme geldiklerinde?
1: Öncelikle düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Bu mesleğin erbabı olarak böyle şeyler duymak beni mutlu ediyor. Aslında hemşirelik bölümünde biz artık sadece hastanede çalışan bir sağlık personeli, profesyoneli algısını ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugünün hemşireliği teknolojiyi kullanabilen, az önce sohbet esnasında da konuşmuştuk. Bu yapay zekanın gelmesi, metaverse'lerin olması tüm mesleklerde olduğu gibi hemşirelik mesleğini de etkiledi. Bu anlamda teknolojiyi kullanabilen, hızlı karar verebilen, kriz yönetebilen, bu bizim mesleğimizde çok önemli, insan psikolojisini anlayan ve ekip koordinasyonu sağlayabilen profesyonel yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencileri de oldukça bir dinamik bir süreç bekliyor açıkçası. Tercih etmek isteyenler ya da kafasından hemşirelik okusam mı diye geçirenler için hareketli, enerjik ve dinamik bir süreç beklediğini söyleyebilirim. Bir yandan teorik dersleri alırken diğer yandan da simülasyon laboratuvarlarında uygulama yapma fırsatı buluyorlar. Bu anlamda hastane ortamını sanki daha önceden gitmeden gerçeğe en yakın uygulamalarla simülasyon laboratuvarlarımıza görme fırsatı oluyorlar. Yani ezberden çok analiz yapabilen, kritik düşünme becerisini geliştirdiğimiz, çözüm üreten bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam, peki bu Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde hemşirelik bölümünün diğer bölümlerinden farkı ne?
1: Aslında Sağlık Bilimleri Fakültemiz de oldukça güçlü. Gerontoloji bölümü, beslenme diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve hemşirelik olmak üzere 4 bölümümüz var. Burada olmamdan kaynaklı bu vesileyle bir haber de vermek isterim. Ebelik bölümümüzde bu dönem itibariyle YÖK tarafından açılması onaylandı ve ebelik programımızda 5. bölüm olarak Sağlık Bilimleri Fakültemize eklendi. Hemşirelik bu fakültede nerede dersek, aslında hemşirelik aslında sağlık merkezinin, sağlık sisteminin tam merkezinde duran bölümlerden biri. Çünkü hasta ile en uzun süre vakit geçiren, 7-24 kesintisiz, onu en yakından gözlemleyen meslek gruplarından biri hemşirelik mesleği. Yani sadece tedavi uygulayan kişi değil. Bazen bu karışabiliyor. Geçmişte daha çoktu ama şu anda mesleğin görünürlüğü ve yetkileri, görev tanımları çok daha iyi olsa da tedavi uygulayan kişi değil, aynı zamanda iletişim kuran, kriz çözen, kritik düşünen, ekibi koordine eden, multidisipliner yaklaşımları sunabilen bir meslek grubu. Hastanın psikolojik olarak iyilik halinde anlayabilen bir meslek grubu. Bir de hemşirelik çok canlı bir meslek. Yani az önce de dediniz, yani Covid döneminde, o pandemi döneminde başta olmak üzere bir daha yaşamayız inşallah bu tarz şeyleri ama her an alert olması, alarmda olması gereken ve her an müdahaleye hazır olması gereken, yaratıcı, kritik düşünüp o anda farklı çözümler üretmesi gereken bir meslek grubu. Biz de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hemşirelik bölümü olarak öğrencilerimizi bu anlamda yetiştirmeye özen gösteriyoruz.
0: Hocam çok yakın bir arkadaş arkadaşım var. Hacettepe tıp mezunu, İngilizce bitirmiş orayı ve nükleer doktoru olarak hizmet veriyor. Nerede olduğunu söylemeyeyim. Geçen gün bir film izliyoruz. O filmde de böyle işte kılıçla kafa kesiyorlar, kol kesiyorlar, kan fışkırıyor falan. Böyle ay deyip gözlerini kapat. Diyorum ki nasıl doktorsun sen, yani bunlara alışkın olmaz. Sus, ben öyle doktor değilim diyor. Bu hikayeyi şunun için anlattım. Şimdi bu bölümü, hemşirelik bölümünü yazacak, tercih edecek olan öğrencilerde belli bir özellik, belli özellikler olması gerekiyor mu?
1: Açıkçası söylediğiniz şey çok önemli. Kişinin öncelikle kendini bir tanıması gerekiyor. Şimdi kan örneği
0: kandan
1: verdiğiniz için aslında doktor arkadaşınızın da söylediği gibi kandan korkuyorsadan ziyade hemşirelikte de çok yelpaze geniş. Yani çalışabileceği alanlar çok geniş. İlla ki cerrahi ya da girişimsel ya da kanla ilgili bir bölümde çalışmak zorunda değil. Ama şöyle bir durum söz konusu. Okurken, teorik bilgi alırken az önce de bahsettiğim gibi mesleki uygulama konusunda da tecrübe kazanıyorlar. Sadece simülasyon değil, bizim İl Sağlık'la yaptığımız protokol kapsamında hastanelere çıkabiliyorlar. Yani bir kişi kendi kan tutar mı? İşte enjeksiyon yaparken yetkinlikleri, becerisi nasıldır? O ortama uygun mudur? Önceden bir havayı koklama şansı olduğu için orada kendini bir analiz edip ben acaba hemşireliğin hangi, hemşireliğe uygun muyum değil de acaba hemşireliğin hangi branşına, hangi bölümünde çalışırsam daha verimli, daha keyifli bir meslek hayatı ya da yaşam sürerim diye düşünme fırsatı bulabiliyor. Yani kan sadece tek kriter değil. Ben geçmiş dönemleri mezun olmadan önce okuldaki kadavra süreçlerimizi hatırlıyorum. Orada çok önemli bir kriterdi. Yani o kadavra incelerken o koku, o kan vesaire ortamları gördüğümüzde bu mesleğe uygun musun, değil misin diye bir karar belki de verilirdi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi biraz daha hemşireliğin portföyü genişlediği için kendilerini analiz edip meslek hayatına geçtiklerinde neyi tercih edeceklerini bilen hemşireler ortaya çıkıyor diyebilirim.
0: Ben bile girdim kadavraya hocam, gördüm.
1: Öyle mi?
0: Yani herkese göre değil, bana göre değil, onu anladım zaten de. Şimdi bir arkadaşımın kızı var, başka bir bölümde okuyordu. Sonrasında bir sene okuduktan sonra bu bölüm bana göre değil dedi. Ve gitti paramedik okumaya başladı. Ne çektiğimi bir ben bir Allah bilirim. Geldikleri zaman bize kollarımı açıyor. Turan amca kan alacağım, Turan amca kan, artık izin ver. Her tarafım delikli. Bu arada eli hafif ve bunu da başarabiliyor. Çünkü işte hocaları onlara pratik yapmaları için şey yapıyor. Diyor ki işte hastaya çıkacağız yakında. Nerede öğreneceğim? Senden öğreneceğim diye. Dolayısıyla.
1: Aslında burada şöyle de bir şey ekleyebilirim. Hani deneme yaptığı şeyler, siz hani arkadaşınızın kızı üzerinden, ama şu anda simülasyonla ilgili maket ve mankenler o kadar gerçek ki senaryolar yazarak orada uygulamalar yapıldığında yani gerçekten bir insana dokunmuş gibi ve orada kan almış gibi, damar yolu açmış gibi bir izlenim olduğu için avantajlı gençler diyebiliyorum, özellikle bu dönemde okuyanlar. Bizim laboratuvarımızda da simülasyon mankenlerimiz oldukça fazla ve bunlar üzerinden de gerçeğe yakın uygulamalar yapılabiliyor. Hemşirelerin ya bu mesleği tercih edecek adaylar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Buradaki kritik noktalardan biri de kendini tanımak, ama iletişim yeteneğinin de gelişmiş olması, özgüveninin optimum seviyede olması, ki biz onu geliştiriyoruz zaten okulumuzda 4 yıllık eğitim öğrenim sürecinde. Bunları da söylemeden geçmek istemedim.
0: Evet Özge, bu

0: değindik. Bir de saha deneyimine, staj konularına biraz değinelim isterim.
1: Aslında hemşirelikte staj yok. Staj kavramı değil de mesleki uygulama dediğimiz mesleki uygulama derslerimiz var. Ve artı olarak ve hemşirelerin özellikle 4. sınıfta tüm aldıkları teorik ve pratik bilgileri pekiştirmesi için intern programımız var. Yani 4. sınıfa gelen hemşirelik öğrencimiz 4 gün sahada oluyor. Klinik alanda oluyor. Yani stajdan daha öte bir şey, yapılandırılmış, planlanmış bir programdan bahsediyoruz. Mesleki uygulama da her dönem, ilk dönem değil, birinci dönemde hemşirelik öğrencileri önce bir teorik ve hemşirelik esasları dersini aldıktan sonra ikinci dönem itibarıyla hem anlaşmalı olduğumuz hastanelerde hem de yine İl Sağlık Protokolü, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki protokolümüz kapsamında yönlendirdikleri mesela şu anda Başakşehir Çamsakur Hastanesi'nde mesleki uygulamaya çıkıyorlar. Başlarında tecrübeli alanında uzman hocalarımızla birlikte uygulama yapma fırsatı buluyorlar. O özellikle iyi ki söylediniz bu stajla ilgili. Staj imkanını aslında öğrenci kendi sağlıyor. Ama bu stajı olmadığı için, mesleki uygulama dersi olduğu için öğrencilerin herhangi bir hastane, klinik ya da sağlık ortamı bulma gibi bir zorunluluğu yok. Bunu da altını çizmek isterim.
0: Bilmiyorsam lütfen bağışlayın. Şimdi havacılık sektöründe daha önceden sadece kadınlar hostes olabiliyordu. Hı hı. Son yıllarda artık erkekler de hostes olabiliyor. İlk önce biz onlara host dedik. Sonra hepsine birden hostes dedik. Acaba hemşirelikte böyle bir şey var mı? Ben kaçırmış olabilir miyim? Yani erkek öğrenciler de tercih edebiliyorlar mı?
1: Çok güzel bu konuyu konuşmayı da çok seviyorum Turhan Bey açıkçası. Artık hemşire yani kız kardeş anlamından gelen bu mesleğin anlamından ortaya çıkan sadece kadınların yaptığı bir meslekten günümüzde artık yaklaşık %50 olacak şekilde hem erkek hem de kadınların tercih ettiği bir meslek grubu haline gelmiştir. Hatta erkekler var mı dediğinizde erkek öğrencilerimiz şu anda çok daha fazla. Sınıflarımıza baktığımız zaman tercih oranında hemşirelik öğrencilerinde %51'e 52'ye erkekler önde diyebilirim. Kendi üniversitemiz için söyleyebilirim. Bizde de şöyle bir şey olmuştu. Ben de 25 yıllık bir hemşirelik tecrübem var. İlk çıktığında ilk hemşirelik erkek öğrencisi benim arkadaşımdı. Onunla birlikte ortaya, biz de ona hemşire mi diyeceğiz diye, hani hostes mi host mu dediğiniz için söylüyorum, hemşir denmişti. Aslında bu tabii ki o ilk çıkan süreçlere alışma, adaptasyon sürecinde yaşanan şeyler. Herkes hemşire, kadın da erkek de olsa biz hemşire olarak nitelendiriyoruz ve erkeklerin bu mesleğin içine dahil olmasından dolayı çok mutlu olduğumu dile getirebilirim.
0: Hocam peki hemen araya şöyle güncel bir şey de iliştireyim. Çok detayına bakamadım ama galiba pek yakında sağlık çalışanları için her bir birim için farklı üniforma kıyafet zorunluluğu gelecek gibi bir şey okudum. Var mı bu konuda bilginiz acaba?
1: Zorunluluk gelir mi bilmiyorum. Konuşuluyor. Bu yıllardır konuşulan bir şeydi. Ben sahada klinikte olduğum zaman da öyleydi. Kısmen hastane bazında yapılan uygulamalar var. Yani kapalı birim dediğimiz ameliyathane, yoğun bakım gibi ünitelerin formalarının daha farklı olduğuyla ilgili. Standartizasyon getirmek akreditasyon gerekleri içinde olduğu için bu üniforma, düzen, disiplin kısmı da hem kimin nerede çalıştığını ayırt edebilmek için hem de o disiplini sağlamak ve standartizasyonu sağlamak için yapılabilir. Zorunluluk kısmından gerçekleştiğinden şu anda bilgim yok. Ama hali hazırda uygulanan hastane bünyesinde yapılan şeyler var.
0: Evet, peki hocam biraz şimdi şeyden söz etmek isterim. Gençler bölümü tercih ettiler. Bu bölümde başarıyla okudular. Staj değil ama o uygulamalı eğitimlerini de aldılar. İş geldi artık profesyonel hayata. Hı hı. Ama kimisi de belki akademik kariyer yapmak isteyecek. Bu konuyla ilgili bu bölümün sunduğu olanaklar, sizin bölümünüzün sunduğu olanaklar neler? Sizin gibi mesela akademisyen olarak devam etmek isteyen öğrenciler. Hı hı. Daha en baştan zaten bu siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Fark ediliyor o isteğini,
1: şeyini. Evet, kesinlikle.
0: Siz de onları bir yönlendirirsiniz. Bu konuyla ilgili ne anlatırsınız?
1: Şöyle söylemek isterim. Aslında bu öğrencileri biz şu anda fark ettik bile. Yani birinci, ikinci sınıfta işte hocam ben sizin gibi nasıl olabilirim? Hocam üniversitede çalışmak için neler yapmak gerekiyor? Ya da bilimsel çalışma yapma basamaklarını anlatır mısınız diyen daha akademik kariyer yolculuğuna yakın öğrencilerimiz var. Bu akademik kariyer hemşirelikte oldukça açık ve sistemli ilerleyen bir yol. Öğrenciler lisans eğitiminden sonra ilgi duydukları

0: alana göre yüksek lisans yaparak uzmanlaşabiliyorlar. Bizim de İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde hemşirelik yüksek lisans programımız var. Hatta biz yüksek lisansı lisans programından önce açtık. Öyle de bir artı bir durum söz konusu. Yüksek lisansı yaptıktan sonra da doktora ile birlikte hem bilimsel derinlik hem de bağımsız araştırma yapabilme yeteneklerini kazanıyorlar. Tabii akademide sadece ders anlatan kişi olmak değil de öğrencilerimize biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Akademi aynı zamanda sorunu gören, bu sorunu araştıran, veri üreten ve sağlık sistemine çözüm önerisi getiren kişiler olması yönünde yönlendiriyoruz. Yüksek lisans programlarımızın da şimdi lisanstan mezun olan öğrencimiz aynen yüksek lisansa bizde devam edebilir. Aynı sistemle alıştığı üniversitede hem çalışıp hem yüksek lisansa devam edebilirler. Böyle fırsatları var. Son dönemlerde de hemşirelik alanında da branşlaşma ile ilgili kendilerini mesleki uygulamada ve internlik programında test ettikten sonra hangi bölüme kendilerini yakın hissediyorlarsa, örneğin cerrahi hastalıkları hemşireliği, örneğin ruh sağlığı hemşireliği, bu alanlarda yüksek lisansı tercih etme olasılıkları da var. Kısacası akademik yol öğrencinin erken dönemde ilgi duymasıyla başlayan ve adım adım ilerleyen bir süreç olarak yapılandırılıyor diyebilirim.
1: Evet hocam, tabii zaman hızla ilerliyor. Bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bayılıyorum bu klişe cümlelere ama sohbette güzel gidiyor bir taraftan. Şunu düşünüyorum. Şimdi birçok bölüm var Rumeli Üniversitesi'nde. Beni affetsin lütfen. Kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum ama bazı bölümlerde okumak daha kolay gibi geliyor bana. Örneğin yani işte grafik tasarım bölümünde okuyan bir öğrenciyle sinema, televizyon, radyo bölümünde okuyan öğrencinin şeyi aynı değil. Çünkü bir tanesinde daha fazla uygulama, daha fazla bir şeyler. Şimdi hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler için de işin içerisinde tıp olduğu için, tıp eğitiminin bir parçası olduğu için başka birçok bölümden de zorlukları olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü okuyacak olan öğrenciler bu yoğun okul programı içerisinde kendi sosyal hayatlarıyla bir dengeyi nasıl sağlayabiliyorlar? Bu konuyla ilgili mesela okulun onlara sundukları olanaklar neler?
0: Güzel bir nokta. Oldukça müfredatımız kapsamında eğitimimiz yoğun açıkçası. Hemşirelik eğitimi bu yoğun süreç kapsamında en önemli bizim öğrencilerimize özellikle vurguladığımız şey zaman yönetimi. Yani burada en sık yapılan hata ne kadar çok çalışırsam o kadar başarılı olurum diye bir hırsla çıkılan yol var. Tabii ki çalışmak gerekiyor. Öğrencinin buradaki en büyük sorumluluğu çalışmak. Ama sağlık alanında sürdürülebilir bir başarı sağlamak için yalnız çalışmak yeterli değil. Sizin de söylediğiniz gibi bu yoğun tempoda arada böyle esler vermek gerekiyor. Dinlenmek, sosyal ilişkileri sürdürmek ve mental iyi oluşu biz çok önemsiyoruz. Bu yüzden öğrencilerimize hep şunu öneriyoruz. Planlı çalışın ama kendinize alan açın, yer açın diye. Arkadaş çevrelerini geliştirmelerini, hobilerini, dinlenme zamanını ihmal etmemelerini. Bu kapsamda da bizim İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı kapsamında birçok etkinlik, sosyal işte mesela geçenlerde yaptığımız bir festivalimiz, yaza merhaba partimiz ya da bilimsel olarak yaptığımız hemşirelik haftasıydı geçtiğimiz haftalarda. Bu haftada yaptığımız sempozyumlar, kariyer etkinlikleri hem yeni insanlarla tanışmalarını hem sosyalleşmelerini hem de hem kampüsü tanıyarak bu yoğun hemşirelik müfredatındaki derslere bir soluk alarak ara vermelerine fırsat tanıyacak bir şey oluşturuyor.
1: Tabii bu arada tabii okulun sunduğu, kampüslerin sunduğu sadece Silivri kampüsü değil Rumeli Üniversitesi'nin İstanbul'daki diğer kampüslerinin de sunduğu o fiziki olanaklar ve şartların yanı sıra öğrenci kulüplerini de bunun içerisinde dahil ettiğimiz zaman keyifle geçirebilecekleri bir öğrencilik süreci Rumeli Üniversitesi'nde öğrencileri bekliyor diyebilir miyiz özet olarak?
0: Kesinlikle diyebiliriz. Özellikle şimdi Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkemiz, bizim merkez yerleşkemiz. Hemşirelik ve ebelik, özellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bölümleri Ümraniye'de, Anadolu merkez yerleşkemizde. Sizin de bahsettiğiniz öğrenci kulüpleri kulüpleri, SKS kapsamındaki öğrenci kulüplerimiz çok fazla. İlk geldiklerinde öğrencilerimiz oryantasyon programında bu kulüplerden bahsediyoruz ve kulüplere üye olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çok da istekli ve bu işleri çok da iyi yapan öğrencilerimiz var. Şöyle ki şunu söyleyebilirim. Yerleşkelerdeki tüm olanaklar aynı. Her kulüp etkinlikleri her yerleşkede, Bostancı'da da, Kadıköy yerleşkemizde, Ümraniye'de Anadolu Merkez yerleşkemizde, yeni açılan Ok Meydanı'ndaki dijital yerleşkemizde ve yine Mehmet Silivri yerleşkemizde tüm SKS etkinlikleri kapsamında öğrenci kulüplerimizin eğlenceli, verimli ve bir yandan da öğretici etkinliklerine katılma fırsatı buluyorlar diyebiliriz.
1: Biz de keşke 35 sene önce bu fırsatları bulabilseydik hocam. Bizim dönemimizde vakıf üniversitesi sayısı 2 tane miydi, 3 tane miydi bilmiyorum.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani şimdi hep gençlere şöyle böyle diyorlar ama bir onların büyüğü abisi olarak aslında bir kez de ben söyleyeyim. Çok şanslısınız gençler. Elinizdeki olanakların kıymetini bilin.
0: Aynı fikirdeyim sizinle.
1: Hocam sohbetin sonuna geldik. Bir parçacık da açtık ama son olarak sizin ilave etmek istediklerinizi alalım, öyle toparlayalım yayını.
0: Aslında çok güzel bir sohbetti. Zamanın nasıl geçtiğini de anlamadım açıkçası. Şöyle söyleyebilirim. Bizim önceliğimiz sadece mezun vermek değil hemşirelik alanında. Mesleğini gerçekten bilen, uygulamada kendine güvenen ve iletişim becerileri güçlü hemşireler yetiştirmek. Öğrencilerimiz eğitim sürecinde yalnızca derslerde değil, simülasyonlarda da, klinik ortamlarda da deneyim kazanıyorlar ve meslekte aktif rol alıyorlar. Yani mezun olduğunda bizim slogan gibi bir şey diye düşünebiliriz. Başlamak değil, hazır olmak niyetimiz var. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz hem akademik, az önce bahsettiğimiz gibi, hem de kişisel olarak tarafımızdan, hemşirelik bölüm hocalarımız tarafından destekleniyorlar. Bizim farkımız şu aslında diyebilirim. Öğrenciyi sadece mezun eden değil, mesleğe gerçekten hazırlayan bir eğitim süreci sunmaya gayret ediyoruz diyebilirim. Söylemek istediklerim bunlar.
1: Hocam daha ne söyleyelim ki, şahane bir yayın oldu. Bu yayını dinleyen değerli dinleyicilerimiz arasında da eminim ki böyle hani bu bölümle ilgili soru işareti olan varsa bu aydınlatıcı sohbetin sonunda o soru işaretlerinin kalmayacağına inanıyorum. Rumeli Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Tanşu bizlerle beraberdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı. Hocam sağ olun, var olun, ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Burada olmaktan dolayı her zamanki gibi çok keyif aldım. İyi yayınlar diliyorum. Aday öğrencilerimize de başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Bir kapatmadan önce bir şey daha hatırlatayım. O tercih döneminde aday öğrenciler aileleriyle beraber Rumeli Üniversitesi'nin diledikleri yerdeki kampüsüne gelip hocalardan, oradaki görevlilerden, orada okuyan ya da mezun olan öğrencilerden, çünkü ay böyle yaşayan bir yer orası, gelip bilgi alabilirler. Biz de bu konuyla ilgili duyurularımızla devam ediyor olacağız.
0: Çok teşekkürler. Kampüslerimiz her daim açık. Herkesi bekliyoruz.
1: Teşekkür ederiz değerli dinleyiciler. Yayınımızı bu şekilde noktalıyoruz bugün de ve yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Küpe FM reklam. Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
7: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212-993-1294. Çeri.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje, G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak. Son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden ortaya çıkan Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin tartışmalar bazı ülkelerin ilave tedbirler almasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'den korkutan sıcak uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, yıl sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen El Niño'nun küresel sıcaklıkları artırabileceği, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış risklerini yükseltebileceği uyarısında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu belirtti. Öte yandan Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını belirtti.
1: Spor.
3: Hollanda Ligi ekibi Ajax, 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör Miguel Ángel Sánchez Muñoz'un takımın başına getirildiğini duyurdu. Ajax, Munoz'la 2028'e kadar geçerli olmak üzere 2 sezonluk bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı. Alman tenisçi Alexander Zverev, Ukraynalı raket Marta Kostyuk ve Rus tenisçi Mira Andreeva, Fransa Açık'ta yarı finale yükselen isimler oldu. Victor Osimhen'e bir talip daha geldi. Hücum hattını yenilemek isteyen Atletico Madrid, gözünü Galatasaraylı Victor Osimhen'e çevirdi. Nijeryalı golcünün fiziksel gücü ve uluslararası tecrübesi, daha önce hayranı olduğunu açıkladığı Simeone'nin planlarına uysa da yüksek bonservis bedeli ve maaşı transferi zorlaştırıyor.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 94 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6594 liradan, çeyrek altın 10899 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Edirne 29, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzik Altakınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 3 Haziran çarşamba sabahını gösteriyor. Haziran ayının o tatlı iç ısıtan enerjisiyle haftayı tam ortasından yakaladık bile. Bugün trafikte canı sıkılanların modunu yükseltmeye, ilk kahvesini yudumlayanların keyfine keyif katmaya geldik. Önümüzdeki saatler boyunca en enerjik şarkılar ve tatlı bir sohbetle kulaklarınızda olacağız. Sesinizi biraz daha açın, harika bir çarşamba sabahı başlıyor. İnanırım gel gel benim hikayem, iki Ece ve Karnaval gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan yeni çalışmasıyla bir kez daha yazın en çok konuşulan isimlerinden olmaya hazırlanan Berkay'ın Aslanlar Doğuyor isimli parçasıyla yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Kulübe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Bugün 3 Haziran, yazın o güzel sakin esintisi penceremizden içeri sızarken mikrofonda yine sizinle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın tam ortasındayız, koşturmacanın arasında şöyle ufak bir mola vermek, en sevdiğimiz şarkılarla ruhumuzu dinlendirmek için harika bir gün. Rock müziğin sevilen temsilcileri Milat'la birlikte Ölek Mi isimli parçada güçlerini birleştiren yüksek enerjisi ve duygusal yoğunluğuyla dikkat çeken iki grubun karakteristik müzikal çizgisini ortak bir atmosferde buluşturan Pera konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi. Tek.

Bugün 3 Haziran Çarşamba, biliyorsunuz çarşamba haftanın kırılma noktasıdır. Hafta sonuna giden yolun kapısı bugün aralanır. O yüzden bugün enerjimizi yüksek tutuyoruz. Geçmiş günlerin yorgunluğunu arkamızda bırakıp günün güzelliklerine odaklanıyoruz. Bugün playlistimizi tamamen sizin modunuzu yükseltecek, yüzünüzü güldürecek şarkılardan seçtik. Yeni teklileriyle müzik yolculuğunu sürdürmeye devam eden Yürekli Olmalıydık, Bak Hepsi Bu Gibi duygusal çalışmalarıyla dinleyicinin kalbine dokunan, bu kez YouTube kanalında yayımladığı canlı hücum kayıt performansıyla dikkat çeken, söz ve bestesi Özlem Güneykaya'ya ait olan Kim Suçlu isimli parçayla Öykü Gürman konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak. Son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden ortaya çıkan Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin tartışmalar bazı ülkelerin ilave tedbirler almasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'den korkutan sıcak uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, yıl sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen El Niño'nun küresel sıcaklıkları artırabileceği, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış risklerini yükseltebileceği uyarısında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu belirtti. Öte yandan Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını belirtti.
2: Spor.
3: Hollanda Ligi ekibi Ajax, 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör Miguel Ángel Sánchez Muñoz'un takımın başına getirildiğini duyurdu. Ajax, Munoz'la 2028'e kadar geçerli olmak üzere 2 sezonluk bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı. Alman tenisçi Alexander Zverev, Ukraynalı raket Marta Kostyuk ve Rus tenisçi Mira Andreeva, Fransa Açık'ta yarı finale yükselen isimler oldu. Victor Osimhen'e bir talip daha geldi. Hücum hattını yenilemek isteyen Atletico Madrid gözünü Galatasaraylı Victor Osimhen'e çevirdi. Nijeryalı golcünün fiziksel gücü ve uluslararası tecrübesi daha önce hayranı olduğunu açıkladığı Simeone'nin planlarına uysa da yüksek bonservis bedeli ve maaşı transferi zorlaştırıyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 94 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6594 liradan, çeyrek altın 10899 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Edirne 29, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

23 Haziran Çarşamba gününde haftanın tam kalbindeyiz. Sözü hiç uzatmayacağım çünkü bugün mikrofondan çok notaların konuşmasını istiyorum. Güne ritim katacak, içinizi kıpır kıpır edecek şarkılarımız geliyor. Hemen ardından günün öne çıkan tatlı müzik haberleriyle buradayım. Karadeniz'in eşsiz doğasında çay tarlalarının arasında kaydedilen özel performansı dinleyicilerle buluşturan, geçtiğimiz yıl Hopa'da çay toplamaya gittiği dönemde henüz yayınlanmamış olan Yalan şarkısını tek gitar eşliğinde seslendirdiği, akustik performansıyla dinleyiciyi buluşturan doğallığı ve samimiyetiyle dikkat çeken Gökhan Türkmen radyolarınızda.

0: lazım.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

Haftanın tam ortasındayız. Takvimler 3 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor. Haziran'ın o enerjik, umut veren havası artık iyice hissediliyor. Belki biraz yorgunsunuz, belki hafta yoğun geçti ama unutmayın, bazen en güzel haberler tam da haftanın ortasında gelir. Kahveler hazırsa güne birlikte devam ediyoruz. İzmir konserinde kelimenin tam anlamıyla ölümden dönen, sahne önündeki hayranlarına doğru eğildiği sırada sahne efektlerini sağlayan alev makinesi birden parlayan, saniyelerle ve ani bir refleksle geri kaçan, kazayı şans eseri yara almadan atlatan Tan Taşçı bizlere sesleniyor.

0: FM reklam. Reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2.135.000 liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Şu an yolda olanlar, trafikte bekleyenler, belki servis camından dışarı izleyenler. Hepinize kocaman merhaba. Çarşamba günleri biraz sabır ister ama güzel tarafı şu. Hafta sonuna artık bir adım daha yakınız. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin 7. gününde sahne alan Sahici, Veto ve Gezegen gibi sevilen şarkılarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendiren, geniş repertuarı ve sahne performansıyla festival izleyicilerin beğenisini kazanan bir konuğumuz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam et. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak. Son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden ortaya çıkan Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin tartışmalar bazı ülkelerin ilave tedbirler almasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'den korkutan sıcak uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, yıl sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen El Niño'nun küresel sıcaklıkları artırabileceği, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış risklerini yükseltebileceği uyarısında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu belirtti. Öte yandan Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını belirtti.
1: Spor.
3: Hollanda Ligi ekibi Ajax, 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör Miguel Ángel Sánchez Muñoz'un takımın başına getirildiğini duyurdu. Ajax, Munoz'la 2028'e kadar geçerli olmak üzere 2 sezonluk bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı. Alman tenisçi Alexander Zverev, Ukraynalı raket Marta Kostyuk ve Rus tenisçi Mira Andreeva, Fransa Açık'ta yarı finale yükselen isimler oldu. Victor Osimhen'e bir talip daha geldi. Hücum hattını yenilemek isteyen Atletico Madrid, gözünü Galatasaraylı Victor Osimhen'e çevirdi. Nijeryalı golcünün fiziksel gücü ve uluslararası tecrübesi, daha önce hayranı olduğunu açıkladığı Simeone'nin planlarına uysa da yüksek bonservis bedeli ve maaşı transferi zorlaştırıyor. Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 94 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6594 liradan, çeyrek altın 10899 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Edirne 29, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz tam öğle vaktini gösterirken haftanın kalbinde çarşamba günün tam ortasındayız. Haftanın zor kısmını arkamızda bıraktık. Hafta sonuna giden yokuş aşağı yola girdik bile. Şimdi işe güce, koşturmacaya kısa bir kahve molası verme zamanı. Önümüzdeki saat boyunca günün yorgunluğunu unutturacak, enerjinizi tavan yaptıracak şarkılarla buradayız. Sesinizi biraz daha açın, öğle neşesi başlıyor. Ankara konserinden paylaştığı fotoğraflarla ve fit görüntüsüyle sosyal medyayı şaşırtan Nisan'da verdiği bir konserinde kiloları çok konuşulan, 1,5 ay gibi kısa sürede iğne ipliğe dönen ve son haliyle takipçileri tarafından çok beğenilen Ece Seçkin bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020 Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ofiste masasının başında bilgisayara dalıp gidenler, dükkanında müşteri bekleyenler ya da evde yemeğin altını yeni kapatanlar. Şu an günün en tatlı, en rehavet çöken saatindeyiz, farkındayım. Ama merak etmeyin, o rehaveti dağıtacak, içinizi açacak şarkılarla yanınızdayız. Çaylar, kahveler tazelendiyse akışa biraz mola verelim ve günün ritmine birlikte ayak uyduralım. Kulak kabartın, en sevdiğiniz şarkılar sırayla geliyor. Bu kez dinleyicisiyle bambaşka bir deneyimde buluşacak. Hafızlara kazınan şarkıları senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulurken orkestranın başında uluslararası başarılarıyla tanınan şef Hakan Şensoy'un olacağı, görkemli bir orkestra eşliğinde sahnelenecek Nilüfer Senfonik Geceler'le müziğin duygusunu orkestral bir derinlikle büyüten, sahne estetiği ve güçlü yorumuyla izleyici içine çeken eşsiz bir konser deneyimi sunacak Türk pop müziğinin efsane yorumcularından Nilüfer konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor.

0: Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Gerek üretkenliği gerekse müzikal gelişimiyle istikrarlı bir yükseliş sergileyen Türkçe rap'in yeni dalgasında kendine sağlam bir yer edinen ve gelecekte adından çok daha fazla söz ettireceği sinyallerini veren Blok 3'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu hafta Lodos'tan esecek rüzgarın İstanbul'da hava sıcaklığını 30 derecenin üzerine çıkaracağı bildirildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakımı servisinde tedavi gören 66 yaşındaki Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatıp haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen firmalar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 şirketin incelemeye alındığını duyurdu. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde abartı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne 27.629 lira ceza kesildi.
3: Spor.
4: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Tekirdağ'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Safi, göreve gelmeleri halinde güçlü bir kadro kuracaklarını belirterek hedeflerinin ilk sezonda şampiyonluk olduğunu söyledi. Real Madrid yeni sezonun ilk transferini İtalya'dan yapıyor. Eflatun beyazlı kulüp, Inter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'le her konuda anlaşma sağladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 95 kuruş, 1 euro 53 lira 39 kuruş, gram altın 6.583 liradan, çeyrek altın 10.899 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli ve Çanakkale 28, İstanbul 29, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Sabahlar.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: For you, thank coming up next time.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı değerli dinleyiciler. Hafta ortasındayız. 3 Haziran oldu bile tarihlerimiz. Bugün slow bir şarkıyla başladık. Gülşen'le başladık. Yıkım kararı radyolarınızdaydım. Aynı zamanda bugün sabah saatlerinde aldığımız haber biraz üzdü. Çünkü ünlü en azından bir döneme damgasını vurmuş olan haber spikeri Reha Muhtar'ın hayatını kaybettiğini öğrendik. Mekanı cennet olsun diyelim. Ve gündüz yolculuğumuza devam edelim. Son zamanların iddialı slowlarından birisiyle devam edeceğiz. Mebrure bizlerle olacak şarkısı Değilim'le.

0: Reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Küp FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

sıcak günde, bu sıcak Haziran gününde yayınımız devam ediyor. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza harika şarkılarımızla devam ediyor. Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava dalgasını yaşamaktayız arkadaşlar. Ve bu Haziran'ın ilk haftası içerisinde sıcaklıkların birazcık daha artacağı söyleniyor. Yarın 31 dereceye kadar İstanbul'da çıkabilirmiş mesela. İzmir'de de 33 dereceler görülebilecekmiş. Ankara'da 26-27 derece civarında olacağı bekleniyormuş. Sıcak günlerden geçiyoruz. Tadını çıkaralım. Güzel şarkılarımız eşliğinde aynı zamanda. Sıla Ağırbaşlı Serseri ile şimdi Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Lider Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küpe FM'de. Şimdi bir sinema haberimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz yapay zeka teknolojileri artık günlük hayatımızda her alanda kullanılmaya başlandı. Sinema sektöründe de kullanılıyor. Tartışmalı konu aslında sinema sektöründe kullanılması mesela ama ünlü yönetmen Martin Scorsese yapay zeka şirketi Black Forest Labs'e danışman olarak katılmış ve yeni filminde storyboard hazırlığında yapay zekadan yararlandığını açıklamış. Bakalım yapay zeka dokunuşu yeni filmde hissedilecek mi? İnsanlar ne düşünecek? Tartışmaya açık bir konu bazılarınca en azından. Yavaş yavaş yapay zeka sinemada da sıklıkla kullanılmaya başlanacak gibi görünüyor ünlü yönetmenlerce de. Küpe FM'le devam ediyoruz yayınımıza. Şimdi Simge bizlerle olacak yepyeni şarkısı. Yeni bir Zeki Arkun ortaklığıyla şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında ifade verdi. Özgür Özel'e destek vermeleri için yaklaşık 700 delegeyle görüştüğünü söyleyen Yalım, 115 delegeden imzalı destek yazısı topladığını ve kurultay sürecindeki harcamalar için Özel'e 1 milyon lira verdiğini öne sürdü. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir yandan parti meclisi tarafından kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirterek, bu adımlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sistemi merkezi sınavının giriş belgelerine erişimi açtı. Öğrenciler sınav yerlerine e-okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti.
3: Spor.
4: Trabzonspor kaleci Andre Onana'yı kadrosunda tutmayı planlıyor. Bordo Mavililer, Kamerunlu file bekçisini bir sezon daha kiralamak için girişimlere başladı. Formula 1'de sezonun 6. yarışı bu hafta sonu Monaco'da yapılacak. McLaren ekibine göre Ferrari, Monaco Grand Prix'sinin favori takımı konumunda bulunuyor.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 95 kuruş, 1 euro 53 lira 39 kuruş, gram altın 6.583 liradan, çeyrek altın 10.899 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli ve Çanakkale 28, İstanbul 29, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla

0: Okulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Ana Okulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Devam ediyoruz. Gündüz yolculuğumuza şöyle iki sinema haberimiz var arkadaşlar. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sinema dünyası iki farklı uçta yeniden hareketleniyor. Bir yanda kült distopya Escape from New York, yani New York'tan kaçış. Zack Snyder tarafından dev bütçeli bir yeniden yapımı olarak geri dönüyor. Çok uzun yıllar önce, sanıyorum ki 80'li yıllarda Kurt Russell'ın başrollerinde olduğu bir film olarak ilk kez sinema severlerin karşısına çıkmıştı. John Carpenter'ın 1981 tarihliymiş. Evet, klasiği Manhattan'ın dev bir hapishaneye dönüştüğü karanlık geleceğini modern görsel efektlerle yeniden anlatmaya hazırlanıyor. Diğer yanda da internet kültüründen doğan Backrooms evreni genç yönetmen Kane Parsons'la gişede fırtınalar estirmeye devam ediyor. Düşük bütçeyle dev başarı yakalayan film 118 milyon dolarlık açılışın ardından devam filmi için hazırlıklara başlamış.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

sosyal medyada viral oldu. Bayağı bir paylaşıldı diyeyim daha doğrusu. O kadar da abartmayayım ama ilginç bir videoydu. Şöyle bir organizasyona katılmış Afra, bir konser verecekmiş anladığım kadarıyla. İşte orada bir organizasyon alanının giriş kapısı gibi görünen, ben öyle anladım yani, bir yerde böyle bir kalabalık var hafiften. O organizasyonun yetkililerinden birisi bir kadın, bir bayan orada. İşte Afra Hanım geldi mi, sanatçı hanım geldi mi gibi bir şey söylüyor. Afra da tam o sırada önünde, yani bir metre ya da iki metre önünde, tam önünde yani. Görüyor yani onu. Ama anlaşılan o ki Afra'yı tanımıyor. Afra da böyle tebessüm ediyor falan, yanındakilere bakıyor. Ben geldim falan yapıyor öyle. İlginç bir video gerçekten, sempatik. Afra arkadaşlarına bir hit patlatayım da gör gününü gibilerden bir şey söylüyor. Günümüz ünlülüğü de böyle bir şey galiba arkadaşlar. Ya Afra aslında bayağı ünlü bir isim yani. Ama mesela birçoğumuz gerçekten de mesela yolda görsek, bir kafede görsek, Afra yanımızda oturuyor mesela, karşımızda otursa, çıksa karşımıza bir şekilde. Aa, Afra demeyiz yani, ilginç bir şey. Çünkü bayağı dediğim gibi meşhur Yasemen şarkısı var. Mazi'den şarkısını bilirsiniz. Sefo ile ortak şarkıları vardı. Şimdi o aklıma gelmedi. En son Mustafa Sandal'ın Saygı Bir Gecesi'ne konuk oldu. Orada harika bir adı intikamdı yorumu olmuştu. Şimdi o güzel şarkıyı hatırlayacağız, zaten dinleyeceğiz. İlginç bir durumdur günümüz ünlülüğü. Değişik. Günümüz yolculuğumuzda şimdi Afra ve şarkısı Adı İntikam'dı sizlerle.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
0: Küpe FM reklam. Küpe
7: FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Dünya Kupası yaklaşıyor. Dünya Kupası müsabakalarında milli takımımıza, Türk milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Umarız en tepeye kadar çıkarlar. Ne kadar heyecanlı olur düşünsenize. Çok özledik bence böyle başarıları. Umarız daha önce elde ettiği üçüncülük başarısını daha da üst bir seviyeye çıkarır diyelim. Bu arada futbol müsabakaları sabah 5 ve 7'de oynanacak diye biliyordum ama şöyle bir fikstüre baktım ben. Sadece 5 ve 7'de değil. 4'te oynanacaklar var. Gece işte sabaha karşı diyelim. Bir de gece yarısı bir de oynanacaklar var. Gece saat 10'da oynanacaklar var ve final maçları da genelde saat 10 civarları olacak. Çeyrek final maçı var galiba gece 1'de oynanacak. Takımımıza dediğim gibi bir kez daha başarılar dilerim. 2026 Dünya Kupası sadece gençlerin değil tecrübeli efsanelerin de sahnesi olacak bu arada. Turnuvada 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecekmiş. En çok dikkat çeken isim 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo olurken en yaşlı oyuncu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olacakmış.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor. For you. In fact, coming up next up.

Süper FM'de gündüz yolculuğumuzu bitiriyoruz. Evdeki Saat ve Kıskançlık radyolarınızdaydı. Bir Teoman şarkısı dinledik Evdeki Saat'ten. Son şarkımız Manifest, Ajda Pekkan ortak çalışması Hileli olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu hafta Lodos'tan esecek rüzgarın İstanbul'da hava sıcaklığını 30 derecenin üzerine çıkaracağı bildirildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakımı servisinde tedavi gören 66 yaşındaki Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatıp haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen firmalar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 şirketin incelemeye alındığını duyurdu. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde abartı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne 27.629 lira ceza kesildi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Tekirdağ'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Safi, göreve gelmeleri halinde güçlü bir kadro kuracaklarını belirterek hedeflerinin ilk sezonda şampiyonluk olduğunu söyledi. Real Madrid yeni sezonun ilk transferini İtalya'dan yapıyor. Eflatun beyazlı kulüp, Inter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'le her konuda anlaşma sağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 95 kuruş, 1 euro 53 lira 39 kuruş, gram altın 6.583 liradan, çeyrek altın 10.899 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli ve Çanakkale 28, İstanbul 29, Edirne 30 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Kafe FM'den iyi günler. Çarşamba gününde hafta ortasında birlikteyiz. Yepyeni bir şarkıyla, yepyeni bir isimle başlayacağız. Can Aşkın radyolarınızda, şarkısının ismi

0: BFM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle

0: Çeki Demir Montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 86 97.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Aynanın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında birbirinden değerli isimlerin ayna şarkılarını seslendirdiği 30. yıl ana albümü, şimdi Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla Kız Kesmeden devam ediyor. Toplamda 20 şarkıdan oluşacak ve Türkiye'nin en değerli isimlerini bir araya getirecek olan albümün bu ikinci adımında Tırtıl, Melis Fis'in güçlü ve modern vokaliyle yeniden hayat buldu. Şarkının düzenlemesini Tarık Tırıl yaptı.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Küpe FM reklam.

Yeni Anadolu'nun temsilcisi hit şarkılarıyla son dönemin en popüler isimlerinden Emre Fel, Yardım Et Allah'ım isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Ayrılık ve özlemi ritmik ve akıcı bir müzikal yapıyla ele alan sanatçı, derin hisleri dinamik bir tempo ile birleştirerek dinleyiciyi ilk andan itibaren yakalıyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

İlyas Yalçıntaş'ın yeni şarkısı Kuralsız'la devam ediyoruz. İlyas Yalçıntaş yeni şarkısının sözü ve müziğine kendisi imza attı. Eğlenceli yaz hitlerinin aksine duygusal bir şarkıyla yaza giren Yalçıntaş, şarkısının düzenlemesinde Aytaç Kart, klibinde ise Emrah Tarım'la çalıştı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında ifade verdi. Özgür Özel'e destek vermeleri için yaklaşık 700 delegeyle görüştüğünü söyleyen Yalım, 115 delegeden imzalı destek yazısı topladığını ve kurultay sürecindeki harcamalar için Özel'e 1 milyon lira verdiğini öne sürdü. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir yandan parti meclisi tarafından kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirterek, bu adımlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sistemi merkezi sınavının giriş belgelerine erişimi açtı. Öğrenciler sınav yerlerine e-okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti.
2: Spor.
3: Trabzonspor kaleci Andre Onana'yı kadrosunda tutmayı planlıyor. Bordo Mavililer, Kamerunlu file bekçisini bir sezon daha kiralamak için girişimlere başladı. Formula 1'de sezonun 6. yarışı bu hafta sonu Monaco'da yapılacak. McLaren ekibine göre Ferrari, Monaco Grand Prix'sinin favori takımı konumunda bulunuyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 95 kuruş, 1 euro 53 lira 39 kuruş, gram altın 6.583 liradan, çeyrek altın 10.899 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, Kırklareli ve Çanakkale 28, İstanbul 29, Edirne 30 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: PFM reklam.
1: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, söz ve müziği Ekin Toprak Akpınar'a, düzenlemesi Miraç Kutlu ve Ekin Oks'a ait olan Gidelim Dostlar isimli yeni single çalışmasını yayımladı. Şarkı, ritmik yapısı ve düzenlemede kullanılan farklı etnik sazlar sayesinde dinleyicilere samimi bir deneyim yaşatıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL.

0: başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak, ayakta tedavi, tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Teoman'ın değişik jenerasyonları etkileyen, şarkı dünyasında özel bir yeri olan Kaybedenlerin En Güzeli, Özge Fışkı'nın kendine özgü yorumuyla, Övünç'ten düzenlemesiyle yeniden yayınlandı.

0: bir reklam.
1: Lider Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533-567-5006.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282-502-5053.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-725-4444 irmethospital.com.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

0: Etti.
1: Küpe FM reklam. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
1: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy, Orzaksan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.

Gün bitmiş gibi geliyor bazen. Ama şimdi işte o an geldi. Her şey biraz daha yavaşlıyor. Siz de eğer bugün biraz yoruldum diyorsanız doğru yerdesiniz. Küpe FM'de bu akşam biraz nefes alma zamanı. Afra ve Sefo Aşiyan radyonuzda.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje, G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

güzel bir yaz akşamına merhaba diyoruz sevgili dinleyiciler. En iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor ve günün sonunda elbette insan ister istemez düşünüyor. Bugün ne yaptım, neyi yetiştirdim ve neyi erteledim? Ama bazen de en önemlisi hiçbir şey yapmadan sadece durabilmek. Bu akşam Küpe FM'de biraz bunu gerçekleştiriyoruz aslında. Koşmadan, acele etmeden sadece Küpe FM'de müzikle kalıyoruz. Tarkan'la biraz eskilerdeyiz. Gitti gideliyle Küpe FM'de çarşamba akşamında ritimleri yavaşlattığımız bu anlarda radyonuzda.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında ifade verdi. Özgür Özel'e destek vermeleri için yaklaşık 700 delegeyle görüştüğünü söyleyen Yalım, 115 delegeden imzalı destek yazısı topladığını ve kurultay sürecindeki harcamalar için Özel'e 1 milyon lira verdiğini öne sürdü. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir yandan parti meclisi tarafından kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirterek, bu adımlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sistemi merkezi sınavının giriş belgelerine erişimi açtı. Öğrenciler sınav yerlerine e-okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti.
2: Spor.
3: Trabzonspor kaleci Andre Onana'yı kadrosunda tutmayı planlıyor. Bordo Mavililer Kamerunlu file bekçisini bir sezon daha kiralamak için girişimlere başladı. Formula 1'de sezonun 6. yarışı bu hafta sonu Monaco'da yapılacak. McLaren ekibine göre Ferrari, Monaco Grand Prix'sinin favori takımı konumunda bulunuyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 95 kuruş, 1 euro 53 lira 39 kuruş, gram altın 6.583 liradan, çeyrek altın 10.899 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de çarşamba akşamüstü havasını bu güzel Haziran akşamını yaşamaya devam ediyoruz. Güneş yavaş yavaş çekilirken gökyüzü o yumuşak renge dönmeye devam ediyor. Ve biraz daha sakinleşiyor aslında bulunduğumuz yer. Ama içimizdeki tempo hemen düşmüyor. İşte tam bu noktada en iyi müzik devreye girmeye devam ediyor. Sürpriz bir şarkıyla devam edeceğim sizlere. Cem Adrian ve Aylin Aslı'mı bir araya getirmişti. Özlediniz diye düşünüyorum. Farklı bir yorumla bu kalp seni unutur mu? Dediniz diye düşünüyorum. Farklı bir yorumla bu kalp seni unutur mu? Radyonuzda. Yıllar geçse de üst.

Dün belki de sabah apayrı bir tempo vardı, öğlen ayrı bir koşturmacanız vardı, akşamsa yani bu saatlerde ayrı bir trafik derken belki gün yine kendi kendine baktığımız zaman bitmiş durumda. Şu an kimisi işten çıktı ev yolunda, kimisi hala iş başında olabilir, onlara da kolaylıklar diliyoruz. Kimisi de evde bugün hiç oturmadım diyordur muhtemelen. İşte biz de tam da bu noktada devreye giriyoruz efendim. Çok fazla konuşmadan, çok da yormadan sizi sadece günün üstünden biraz geçiyoruz. Bu güzel şarkılarla arada kısa kısa konuşmalar ve günün akışına eşlik eden bir yayın devam ediyor Küpe FM'de. Melike Şahin radyonuzda Canım Beni Çekti Küpe FM frekanslarında.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Sırada sevgili Göksel'le ilerleyeceğiz. Türk pop müziğinin nostaljik prensesi, yaptığı şarkılarla özellikle adından söz ettirmeye devam etti bugüne kadar ve yeni albümünü de müzikseverlerle buluşturdu ve aşkı özellikle olgun bir kabullenişle anlatmaya devam ediyor. Şarkı mekanikleşen bu çağda yalınlığın da gücünü hissettiriyor sevgili dinleyiciler. O güzel sesi ve Peki Öyle Olsun şarkısı radyonuzda.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılıyor.

0: atılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Küpe FM reklam.

Haftanın üçüncü iş günü geride kaldı ve haftanın üçüncü eve dönüş keyfinde sizlerle beraber bu güzel yaz akşamına ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada bu defa sevgili Emre Fel, radyolarınızdaki sesin sahibi, Bir Güldün Çarşamba Eve Dönüş Keyfinde.

0: reklam.
1: Leader Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Leader Club. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 96 21.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
4: Küpe FM reklam.

harika bir yaz akşamı bizi bekliyor Küpe FM'de. Sizler burada kalmaya devam edin sevgili dinleyiciler. En iyilerle güzel bir yaz akşamı olacak. Bunun garantisini sizlere verebilirim Küpe FM'de. Şimdi Mor ve Ötesi burada olacak. Aslında böyle şöylesine popüler müzik tarihimizin en önemli eserlerinden de birisini seslendirmişlerdi. Kariyerlerinin 20. yılını kutladıkları o dönemlerde Mor ve Ötesi. Şimdi bakıldığı zaman 1945 gibi Sevda Çiçeği ve 1945 gibi kayıtlarda da yaptığı gibi aslında Mor ve Ötesi kendi diline tercüme ederek yeni kuşaklarla buluşmayı tercih ediyor o şarkıları. İşte Sultani Yegah şimdi radyonuzda. Yarın 17'de buradayım. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Geldik haftanın ortasına ve haftanın ortasından yine enerjik bir merhaba diyorum sizlere. Küpe FM'deyiz ve tabii ki yine bugün magazinde müzikti. Ay bir sürü konumuz var, bahsedecek heyecan içindeyim. Akşamın en güzel saatindeyiz. Selamlar diliyorum her nerede bizleri dinliyorsanız, dinlemeye devam ediyorsunuz efendim. Çünkü en iyiler, Türkçe pop müziğin en iyileri ve tabii ki ben buradayım, sizlerleyim ve başlıyoruz.

0: ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli Juan Enerji Orzaks'tan.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Küpe FM reklam.

People C5, Mustafa Sandal'ın saygı gecesine katılmak istiyor ancak kabul etmiyor Mustafa Sandal onu. Araba şarkısıyla ilgili bir polemik yaşamışlardı. Hatta araba şarkısını söylemek istemiş. Onun devri bitti demişti o zamanlar People C5, Mustafa Sandal unutmamış. Bu arada dijital müzik platformunda 10 milyon aylık dinleyiciyi geçerek Blok 3'ten sonra bunu başaran ikinci Türk sanatçı olmuş. Tebrikler diyoruz. O zaman hemen dinleyelim. Demet Akalın, People C5, beni unutma.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Ayla Çelik'le Kırmızı'yla devam edeceğiz şimdi. Kırmızı puntolarla geçen gün Metin Hara'nın söyledikleri yazıyordu. Diyor ki sosyal medyaya fotoğraf koyup nazar değdi, bileğim burkuldu diyorlar. Belki sadece yan basmışındır. Taylor Swift'e değmeyen nazar sana Instagram'a fotoğraf atınca değmemiş olabilir. Hayatta o kadar önemli olmayabilirsin diyor. Metin Hara çok sert girmiş konuya. Herkes de kendini özel önemli zannediyor. Niye bu kadar sert girdiniz? Gergin bir zamanına denk geldi herhalde bu açıklama. Evet efendim, Kırmızı'yla devam ediyoruz.

0: açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0550.

Berksan'dan bir çilek dinleyelim mi? Eskilere gidelim. Bu arada dolandırılmış Berksan. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim diyor. Allah korusun, çok dikkat edin. Maalesef ve maalesef dolandırıcılar kol geziyor etrafta. Hatta Doktor Canan Karatay da dolandırılmıştı biliyorsunuz. Hiç aklınıza gelmeyecek isimler bile dolandırılabiliyor. Benim başıma gelmez demeyin. Gözünüzü dört açın diyorum. Ve işte Berksan'la eskilere gidiyoruz. Çilek dinliyoruz şimdi.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

Funda Arar'dan Bir Arap Saçı dinleyeceğiz. Yine Nostaljik Dakikalar unutulmaz bir şarkıya güzel cover yapmıştı. Kıbrıs'tan ev alabileceğini söylemiş. Kurban Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne almış. Tarzı da çok güzel, altın gibi giyinmiş. Vallahi şıkır şıkır parlıyor. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Yazın gidip gelebileceğimiz bir ev düşünüyoruz. Görüşme yaptık. Birçok arkadaşım ev almış buradan diyor. Sanatçı sitesi yaparız, güzel olur diyor. Ama Temmuz'da Ağustos'ta Kıbrıs çok sıcak oluyor. O sıcaklarda da bilmiyorum ne yapacaklar ama gerçi onlar zaten sahne için bol bol gidiyor. Bir de zaten sıcaklarda ne var? Klima var. Tatile gidiyorsunuz, bütün gün klimanın altında oturuyorsunuz. Akşam çıkıyorsunuz dışarı, o da ayrı. Funda Arar ve Arap Saçı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42 Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Yalancı Şahidim Nedis'le devam edelim. Listelere giriş yaptı bu güzel şarkısı. Arda Güler'le karşılaşmış Bodrum'da. Çok tatlı bir fotoğraf vermişler. Gayet de güzel gözüküyorlar. Arda Güler de bizi acayip temsil ediyor dünyada. Bir belgesel izliyorum. Dünyayı gezen Mert Öztürk'ün, daha doğrusu YouTube kanalını izliyorum. Belgesel demeyeyim, oradaki videolarını izliyorum. Nereye gitse Arda Güler geliyor akla. Bazı yerlerde Tarkan'ı da tanıyanlar oluyor. Ama birinci sırada tabii söz konusu futbol olduğu için Arda Güler. Ve işte Edis'le devam edelim.

0: Kulübe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Hakan Peker al artık koynuna beni karam diyecek. Geçen gün saygı konserleriyle ilgili bir açıklamada bulunmuş Hakan Peker. Biraz tiye almış olayı. En çok bana saygı duyacaksınız. Herkes gelsin önümde şarkı söylesin falan. Güldüm açıkçası diyor. Şimdi Serdar Ortaç'ın ki yapılıyor. Acaba Hakan Peker'e teklif giderse Hakan Peker yer almayacak mı? Bilmiyorum, bakalım, merakla bekliyoruz. Ve işte Hakan Peker sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.

Gökhan Türkmen'le ezberime ile devam edelim. Güzel şarkı yaptı Gökhan Türkmen. Yeni yayınlandı. 1-2 ay oldu. Bu arada efendim ezberliyoruz Instagram. Instagram'daki PFM takip listemize ekliyoruz. Ve tabii ki efendim ülkemizin gündemi, bölgemizin gündemi, bizler, programlar, ara ara sizler için hazırladığımız güzel sürprizler, her şey, ama her şey bizim o güzel sayfamızda, Instagram sayfamızda diyorum. www.kupfm.com.tr'yi de kaydetmeyi unutmayalım. Tek bir tuşla tüm akıllı cihazlardan bizleri dinleyelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje, G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın tekrar görüşene kadar hoşça kalın. Hiçbir yere ayrılmayın çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araplardan Vietnam'da dev yapay zeka yatırımı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Vietnam'da 3 veri merkezi kurmak üzere 1 milyar dolara kadar taahhüt içeren bir anlaşma imzaladı. Güneydoğu Asya'daki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıran proje, G42'nin Körfez dışına açılma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka şirketi G42, Güneydoğu Asya'daki büyüme stratejisi kapsamında Vietnam'da veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri yatırımı için düğmeye bastı. Ancak Güneydoğu Asya'da veri merkezi projeleri arazi ve enerji arzı kısıtları nedeniyle zaman zaman çevresel ve siyasi tartışmalara da konu oluyor. Nitekim hafta sonu Malezya'da bir veri merkezi inşaatına yönelik çevresel kaygılarla protestolar düzenlendi. Vietnam'ın yapay zeka vizyonunda kilit rol oynayan FPT, küresel ticaret baskılarına rağmen ülkenin teknoloji yatırımlarında öncü konumunu sürdürüyor. Abu Dhabi merkezli G42 ise sağlık, bulut bilişim ve büyük ölçekli veri altyapıları dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu dışındaki projelerle küresel varlığını genişletiyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde planlanan 5 gigawatt kapasiteli veri merkezi projesinin de geliştiricisi konumunda bulunuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

gibi sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, gök sarmaşıklar gibi.

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim.